0: Sabar rumiyin Bu Pandan. Sabar rumiyin. Men goyang rumiyin.
1: Lemah terus, Pak.